Sesam. Ne radyo? Sana ne baba? Apte. Baburao, Ganpatrao, apte. Bol. Big 106.2.